0: bana.
1: Ayş.
0: Ela, Ela'cık konuş ediyor.
2: Kampala International University, KAU, na Kampala International University, Tanzania.